0: Siobhan? Siobhan?
1: Sakin ol, minik olmaz.
0: Katırtan ya.
1: Ama canım, çocuk yapalım. Bu ne altına mı oluyor pazarım?
2: İşte sana kovenin eve. Özün yeri.
3: Aşpati çayın ve çumara yaşlı tutmadı yani.